liste emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

üzerinde kahramanlarım, kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şami. Sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, buna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

yenilen, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile göpler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Peygamber aşkına tekbir!

zalim aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlarımız merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Hep olduğu gibi, hep olacağı gibi. Bazı şeyler alışkanlık gibi görünse de asla alışkanlık değil. Bir de alışkanlık olsa ne olacak diye düşünmek lazım. Varsayalım ki alışkanlık. Hep iyi niyetli temennilerde bulunmak, varsayalım ki alışkanlık. Alışkanlık çok mu kötü? İnsan zaten bir şeyler alışıyor değil mi? Alışıyorsa öyleyse böyle güzel cümleler alıştırma lazım değil mi? Hepiniz için iyi niyetler, güzellikler. Hayatımızın her yöresinde hayat hep istediğiniz gibi olsun deriz ama bu tabii ki mümkün değil. Fakat buna rağmen işte iyi niyetli temennileri sıralarda dururuz. Hiç vazgeçmeyiz bundan. Bu da güzel bir şey. Bunda bir yalancılık payı var mı diye şöyle biraz kendimize sorsak. Yalancılık payı yok ama bunun her şeyin iyi olması için sanırım yeterince mücadele kabiliyeti yok. Yeterince mücadele isteği yok birçoğumuzda. Her şey daha güzel olabilir. En azından şimdikinden daha güzel olabilir ama değerli dinleyicilerimiz, bunun için bir mücadele azmi gerekmektedir. O mücadele azminden azade bir hayat sürersek, yani mücadele ruhundan vazgeçersek, öyleyse yeryüzünün şu anki pozisyonundan daha iyi bir yere taşımamız mümkün olmaz. Mümkün olması için mümkün diyebildiğimiz şeylerin dairesinde bir şeyler yapmak lazım ve neyin mümkün olmadığı konusu doğru ortaya çıkacaktır. Bazen sahaya indiğinizde mümkün değil dediğiniz birçok hususun aslında mümkün olduğunu ve hemen yapılabilecek gibi gördüğünüz bazı şeylerin de aslında çok da mümkün olmadığını görmüş olur ve bununla ilgili ne yaparız? Hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Ama her şeye rağmen hep söylediğimiz gibi öyle bir azim varsa, öyle bir kararlılık varsa zor veya kolay demeden işleri belki tamamen benim veya sizin istediğiniz gibi olmayabilir ama tüm insanlığın selameti için belki de güzel adımlar atabiliriz. Hani çok uzun yollar bile bir adımla başlıyor ya. Öyle değil mi gerçekten? Henüz yola çıkmamışsınız, başlamamışsınız ve yolun uzunluğundan şikayet ediyorsunuz. Bir yürüyün bakalım, bir çıkın. Bakarsınız işte yolda neler olur. Biraz düşersiniz bazen, uykunuz gelir, yaralanırsınız, ufak tefek sıyrıklar alırsınız. Önemli değil, olacak bunlar, hayat bu yani. Bunları göz almadan çıkılan yolculuklardan... Neyle ha, artık uçakla gidiyoruz, öyle bir şey söz konusu değil derseniz, benim kastettiğim tabii ki iyiye doğru bir yolculuk, şimdikinden daha iyiye doğru bir yolculuk. Şimdi tamamen kötü mü? Hayır, tamamen kötü olduğu için değil ama madem bu hayatı yaşıyoruz, bu hayata bir şeyler katmamız gerekiyor, aslında katıyoruz da biliyorsunuz değil mi? Yani bunu da hissediyoruz. Hiçbir şey katmadığımızı düşündüğümüz anlarda bile bir şey katıyoruz. Ne o? Mesela yeryüzünde yaşanan kötülüklere sessiz kalarak aslında bir katkı sağlamış oluyoruz. Bu da bir katkı. Sessiz kalmak bizde artık kültürel bir tabir olarak geçer. Sükut ikrardandır. Yani eğer sessizse kişi kabul etmiştir, sonucu çıkar. Onun için ne yapması lazımdır? Sükutun ikrar olduğunu bilip ona göre davranması lazımdır. İyi olan şeyleri kabul etmek, onları çoğaltmak, kötü olan şeylerle de ne yapmak, mücadele etmek. Geçenlerde de konuşmuştuk, iyi ve kötü arasında yapa geldiğimiz bir ayrım vardı. Yani benim için iyi olan senin için kötü olabiliyordu veya senin için iyi olan benim için kötü olabiliyordu. Ne demiştik burada, neler söylemiştik, belki hatırlayanlarınız vardır. Mutlak iyi, mutlak kötü aslında tanımı belki de sıkıntılı bir tanım. Mutlaka şu iyi diyebileceğimiz tek konu, alemlerin yaratıcısının

ortaya koyduğu konudur değil mi? O ortaya koyarsa, o vahiy ile bildirirse, o konu iyi derse iyidir. Çünkü her şeyi o yarattığı için onun bilmesinden daha doğal bir şey yoktur. Elbette ki bilecektir neyin iyi olduğunu. Ama biz hayatta karşılaştığımız bir takım zorlukları hemen kötü olarak düşünebiliriz. Oysa ki bu bir süreçtir, bir yoldur. O yolu yürümek durumundayız. O yolda ufak tefek yaralar almak durumundayız. Sıkıntılar olmak durumunda, iyi günler, tatlı dönemler olmak durumunda. İşte bunların hepsinin toplamına biz hayat deriz. Demeliyiz. Bunlardan azade bir hayat yok. Ama ben uçakla gideceğim diyorsanız tamam. Bu da bir espri konusu olarak kalsın. Hayır, bu yola gerek yok, ben uçakla gideceğim diyorsanız siz bilirsiniz. Ona söyleyeceğim bir şey yok. Öyleyse kulaklarınıza güzel bir şiirle merhabayı uzun tutsam da kulaklarınıza güzel bir şiirle ikinci merhabamızı yapalım diyelim. Bakalım kulaklarınıza hangi şiirler geliyor şimdi. Dinleyin bakalım.

değişir rüzgarın yönü. Solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolunu denizde gemi. Boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir.

bile kalmamıştır. Geceler boyu sevişmelerden. Binlerce yıl uzaklardadır. Binlerce kez dokunduğum den. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk.

Avutamaz olur artık seni bildiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden. Sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına.

itik bir ızgısın sadece. Tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşayamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına.

tek başına aşk iki kişiliktir. Ölümdür yaşanan tek başına aşk iki kişiliktir.

giderken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir.

Atol ve Hamoğlu tabii ki. Unutmamanız için söylüyorum. Bilinen, çok bilindik, tanıdık, meşhur bir şiirdir Atol ve Hamoğlu'nun Aşk İki Kişiliktir. Geçenlerde konuştuğumuzu hatırlıyorum, ne vardı? Ayrılık sevdaya dahil diyordu Attil İlhan. Biz de dahil olup olmadığına bakmıştık değil mi? Dahil miydi, değil miydi? Çünkü ayrılanlar hala sevgili diyordu ya. Gerçekten de dahildir. Dahil olduğunda biz delilleriyle ispat etmiştik. Şimdi bakalım bu konuda delil ortaya koyabilecek miyiz? Aşk iki kişilik mi gerçekten de? Baktığımızda eğer ölüm hakikaten binlerce insanla birlikte, Allah korusun, bir faciada hayatınızı yitirseniz yine de tek başınız öleceksiniz. Tek başınıza huzura çıkacaksınız. Belki kalabalıklar içerisinde tek başınıza sorgulanacaksınız. Değil mi? Sorgulanacağız yani, siz değil hepimiz. Aşk iki kişilik, yani muhakkak bir o kalpten çıkan duygulanmanın veya o aşk diye nitelendirdiğiniz her neyse, kolay değildir onun tarifini yapmak. Bir tarafa yönelmesi gerekiyor değil mi? Biz sen, ben o. Sen ve ben olması gerekiyor değil mi? Bir karşımızda bir şey olması gerekiyor. İşte illa bir bayan erkek anlamında değil, ilahi aşk vesaire filan da ortaya koyduğunuzda yine yaratıcı ve yaratılan. Bu anlamda baktığımızda iki kişilik mi? İki kişiliktir. Aşk iki kişiliktir derken iki kişiden mi oluşur, yoksa aşk iki kişiliğe mi sahiptir diye sorabilirsiniz. Hayır, burada onu söylemiyor. Burada iki kişiden oluştuğundan bahsediyor. Oysa ki bize öğretilen, ki ben aslında bize öğretilenden yanayım, o da şu: artık sen ve ben olgusunun kalkıp biz olması belki en doğru bir tabir olabilir. Biz olduğunda, iki kişinin bir araya geldiğinde aslında çoğul olmuş oluyorlar ama başka bir forma bürünüyorlar. Artık eskisi, eski o, eski sen değilsin. Ortaya bir biz kavramı çıkıyor. Buradan yola çıkarak ben daha ötüye götürmek durumundayım. Yine ben ve senin ortadan kalkmasıyla birlikte başka bir şey ortaya çıkıyor. İşte ona aşk denilebilir. Artık sen ve o yok. Sadece o ne var? Tek olan var. Tekillik var burada. Ama şiirin akışına baktığımızda, ölüm vurgusuna baktığımızda, yaşanan tek başına buysa, öbür tarafta söylediğimiz anlamların hepsini üst üste koyduğumuzda, şair doğru söylüyor ama biz burada onun daha da söylemediği şeylerin içine girdik. Söylemediği, belki de söylemek istemediği, belki de söyleyemediği şeyleri de söylemiş olduk. Bize göre bu anlamda tek kişiliktir. Niçin? Bana göre öyledir, bize göre derken. Çünkü her ne kadar karşı taraf filan gibi bir takım şeyler olsa da, karşı taraf artık belli bir noktadan sonra karşı taraf olmaktan çıkmıştır. Siz yaşadığınız hisle birliktesinizdir. O yüzden bana sorarsanız sormuyorsunuz ama söyleyeyim, ben bence tek kişiliktir. Artık o ikinci şahıs, ikinci tekil şahıs ortadan kalkmıştır. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Sizi bu konuda hür bırakıyorum. Dilediğinizi düşünebilirsiniz. Ama güzel bir şiir, hakikaten de güzel bir şiir, etkileyici bir şiir. Şiirin altında da birçok insan beğenisini ifade etmiş. Bu yalın şiirle ilgili umuyorum sizler açısından da aynı beğeniye oranına sahip olmuştur. Öyleyse şu şiirle bitirelim diyorum ben. Atol Behramoğlu'nun "Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim" der ya bir şiirinde. Bu da güzel, yalın bir şiir. Güzel yakalamalar var gerçekten de. Ama Atol Behramoğlu'nun şiirleri bazen haddinden fazla yalın olabiliyor. Haddinden fazla yalınlığı da, bu bir eleştiri olarak düşünmeyin bunu, gördüğümüzü söylüyoruz. Ha yok, öyle değil, şundan dolayı böyle diyebilirsiniz. Bazen haddinden fazla yalınlık ve bilir derecede bir ölçüsüzlüğe yol açabiliyor ama kurduğu cümlelerin güzelliği belki de onu kapatmaya yetiyor. Hem değerli dinleyicilerimiz, övmüş hem de yermiş olduk gibi düşünmeyin sakın. Ama elbette ki yerilebilir de, övülebilir de. Fakat bu övgüden ve yergiden ziyade başka bir şey söylemeye çalıştım. Şiiri okuduğunuzda veya duyduğunuzda benimle belki aynı kanaate sahip olabilirsiniz. Öyleyse diyelim ki bu aşk burada biter ve biz çekip gideriz. Bizde aşk bitmez ve asla çekip gitmeyiz ama ona rağmen şiir güzeldir. Söylediğimiz gibi bu aşk burada bittiyse insana çekip gitmek kalır.
Ama ne bizde bu aşk burada biter, ne de biz çekip gideriz. Ona rağmen okuruz da bu şiiri. Hadi bakalım, sizlere armağan olsun. Hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Umuyorum bugün de, yani haftanın ilk gününde yaptığımız bu canlı programda da sizlerin memnuniyet oranını artırıcı işler yapmışızdır. Sizlere armağan ederek bugün aranızdan ayrılalım. Hoşçakalınız. Görüşmek ümidiyle.

aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler. Ne kadar güzeldin sen, nasıl eşsiz bir yazdı. Bunu anlattılar hep, yani yiten bir aşkı. Geçerek bu dünyadan bütün ölü şairler. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki.

ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

sakusuyla hey hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle omuzunda.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca onu yazandım. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.

0: acaba size bir yardımım olur mu?
1: Olabilir ya. Biz bir mavi fesli adam, bir hastalık anlar Arif kişi arıyoruz ki ağamızın bir kızı var. Hastalıktan dili tutuldu. Hekimler derdine derman bulamadı. Ona baksın da bir çare etsin. Bazı adamlar vardır ki esrar bilirler. Bazı acayip ilaçlar kullanırlar ki kimsenin yapamadığını anlar. O ilaçlarla hasıl ederler. İşte öyle bir marifet sahibi kişi ararız.
0: İşte benim ip kaçığından acımı çıkarmaya bir iyi fırsat bulundu. Aradığınız için size benden iyi delalet edecek yoktur. Bana iyi çattınız. Benim burada bir adam vardır ki en ümitsiz hastalıklara bakmak için misli yoktur. Doğrusu hayret verir bir kişidir.
1: Aman kerem ediniz. Acaba nerede bulabiliriz?
0: Bu vakitler koruda bulunur. Orada odun keser.
2: Hekim odun mu keser gözüm?
1: Belki ilaçlık nebatat toplar, eğlenir demek istediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den uyarladığı Zoraki Tabip adlı oyunuyla başladık. Oyun yazarı, sözlükçü, devlet adamı Ahmet Vefik Paşa 1823'te İstanbul'da doğdu. Divan-ı Humayun tercümanı Yahya Naci Efendi'nin torunu, hariciye memurlarından Ruheddin Efendi'nin oğludur. Mühendishane-i Berri Hümayun'da okudu. 1834'te babasıyla birlikte Paris'e giderek bir süre Saint Louis Lisesi'nde öğrenim gördü. Burada Fransızca, İtalyanca, Latince ve Grekçe öğrendi.
1: Yurda dönünce tercüme odasına girdi. Tanzimat'ın ilanından bir yıl sonra 1840'da Londra elçiliğine katip olarak atandı. Bu fırsatla İngilizceyi de öğrendi. 1847'de tercüme odası baş mütercimi oldu. 1851'de Encümen-i Danişe üye seçildi. Aynı yıl Tahran Büyükelçiliğine getirildi. 1855'te Meclis-i Ahkam-ı Adliye üyeliğine seçildi. 1860 yılında Paris Büyükelçisi oldu.
0: Ahmet Vefik Paşa 1863'te Meclis-i Vala üyeliği yanında Darülfünun'da Hikmet-i Tarih dersleri okutmaya başladı. 1863'te Anadolu sağ kol müfettişi olarak görev yaptı. 1864'ten 1871'e değin kendisine devlet görevi verilmedi. Bu yıllarda Molière, Voltaire ve Hugo'dan çeviriler yaptı.

0: çocuklar için kitaplar hazırladı.
1: 1872'de Maarif Nazırlığı'na getirildi. 1876'da Petersburg'da toplanan Oryantalistler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti. Petersburg Bilim ve Sanat Akademisi'ne üye seçildi. 1877'de toplanan ilk Meclis-i Mebusan'ın reisliğini yaptı. Ertesi yıl Maarif Nazırı oldu. 1878 ve 1882 yıllarında iki defa başvekil ünvanıyla sadrazamlığa getirildi. Başvekilliği dönemindeki en önemli olay 3 Mart 1878'de Ayas-Stefanos Anlaşması'nı imzalamasıdır.
0: Ahmet Vefik Paşa 1879'da Bursa Valiliğine gönderildi. 3 yıl süren valiliği sırasında ilk vilayet tiyatrosu sayılan Bursa Tiyatrosu'nu kurdu. Şehrin imarı için çalışmalar yaptı. 1882'de 3 günlük ikinci başvekilliğinden uzaklaştırıldıktan sonra ölümüne değin herhangi bir görev almadı. Rumeli Hisarı'ndaki yalısında araştırma, inceleme, çeviri ve derleme çalışmaları yaptı. 1 Nisan 1891'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda öldü.

0: Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani adlı sözlüğünde 7000'e yakın darbi meseli bir araya getirdi. Bu eserin ön sözünde Türkçenin bağımsız bir dil olduğunu savundu. Ülkemizde Türkçülük fikirlerinin öncüsü sayılır Ahmet Vefik Paşa. Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın eski Türklere ait bir eseri olan Secere-i Türkiye Çağatay lehçesinden Türkiye Türkçesine çevirdi.
1: Ahmet Vefik Paşa'nın Rüşdiyeler için kaleme aldığı Fezleke-i Tarihi Osmani yıllarca ders kitabı olarak okutuldu.
0: Ahmet Vefik Paşa her şeyden önce Osmanlı kültürüne yaptığı çok yönlü katkılarla tanınır. Özellikle Türk tiyatrosunun gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Fransız tiyatro oyunlarından yaptığı çok sayıda çeviri ve uyarlamanın yanı sıra dramaturji ve sahneleme tekniğiyle ilgilendi. Molière'den Zor Nikahı ve Zoraki Tabip adlarıyla yaptığı uyarlamalar Türk tiyatrosunun ilk oyunlarından oldu. Molière'den yaptığı 34 çeviriyle uyarlamadan 19'u basıldı ve 16'sı günümüze ulaştı. Ahmet Vefik Paşa tiyatro kurucusu, yöneticisi ve sahneye koyucu olarak da çalıştı. Bursa'da 36 localı bir tiyatro yaptırarak halka zorla tiyatro sevgisini aşılamaya çalıştı.
1: Ahmet Vefik Paşa'nın tiyatromuza yön veren çalışmalarını şöyle anlatır ünlü yazarımız Reşat Nuri Güntekin. Ahmet Vefik Paşa, Türk tiyatrosunun hakiki piri ve patronudur. Sanat tiyatrosunu onun kadar iyi anlayan yetişmemiştir. Molière'i uyarlamakla işe başlamıştır. Bu demir gibi bir başlangıçtır.
0: Ahmet Vefik Paşa'nın Victor Hugo'dan çevirdiği Hernani oyunu Gedik Paşa Tiyatrosu'nda oynanmıştır. Shakespeare ve Schiller de çevirdiği yazarlardandır. Schiller'den yaptığı manzum Haydutlar çevirisi Bursa Tiyatrosu'nda Alman veliahtı Wilhelm'in Bursa ziyareti sırasında şerefine sahneye konulmuştur.

0: Ahmet Vefik Paşa'nın eserleri Salname-i Devleti Osmaniye, Atalar Sözü, Hikmet-i Tarih, Fezleke-i Tarihi Osmani, Lehçe-i Osmani adlarını taşır. Molière uyarlamaları Zor Nikah, Zoraki Tabip, Yorgaki Dandini, Azarya, Tabibi Aşk, Meraki ve Dekbazlıktır. Çevirilerinden bazıları ise Secere-i Türki, İnfiali Aşk, Dudu Kuşları, Don Civani, Kocalar Mektebi, Tartüf adlı kitaplarda toplanmıştır.
1: Türk tiyatrosunun temeline ilk harcı koyanlardan Ahmet Vefik Paşa'nın çok beğenilen Molière'den uyarladığı Tabibi Aşk oyunundan bir bölümle bitiriyoruz.

0: İnsan dediğin ne acayip şey. Ömürler ise bütün garayip. Hani o koskoca filozof gibi ben de diyebilirim ki, malın var mı derdin var. Bir bela geldi mi başa, artık gerisi türlü türlü kaza söker. Sen dayanlar. Bir karıcağızım vardı, öldü.
1: kaç tanesi olacak idi İvaz'a?
0: Yo, o deme değil. Sanki derim ki Müstecip Çelebi, karım öldü. Bugün beni pek yakar, acıyı duyarım. Aklıma geldikçe ağlar, kendimi nafile tutarım. Nohut gibi yaş taneleri akar. Onun sağlığında tavır ve hareketinden pek de hoşnut değildim. Daima hırgürümüz eksik olmazdı. Ama işte ölüm girdi araya. Bak, öldü. Ben de ona acırım, ağlıyorum, kanlı yaşlar döküyorum. Ama sağ olsaydı boğuşur, çığırışırdık. Nizadan kurtulmazdık. Ondan bir kızcağız kaldı. O da şimdi bana sabah akşam bir dert. Ah, dünya gamsız olmaz. Onda bir tasa, bir koyu kaygı, bir mütemadi derin endişe. Sanki cihanın bütün kasaveti, kara sevdası kendisinde. Ol elem ve matemden onu kurtarmak mümkün değil. Ben gördükçe aklımı kaybediyorum. Çünkü bu üzüntünün sebebini bile anlayamıyorum. Siz hısımım, sizler de kafadar komşularım, sadık dostlarım. Bari bana bir öğüt veriniz. Kişi ahbabına danışıp akıl öğrenmek iyi şeydir. Ben bu belaya ne deva göreyim? Bana bildiriniz, ne yapayım?
1: Sizin yerinizde olsam bugünden tezi yok, ona elmas, zümrüt, yakut takımlar alırdım.
2: Ben olsam nakışlı işlemeli zarlar, halı alır odasını donatırdım. Zihnine küseyiş, gönlüne ferah gelsin diye.
3: Onu geçen de biri istemiş diyorlardı. İşte ona nikahıydı verirdim.
0: Doğrusu bu sözler hep güzel öğüt. Hiçbir diyecek yok. Âlâ ama tilki kuyruğu görünür de sakın gücenmeyiniz. Sözünüz gene kendinize yarar. Sen Müstecip Çelebi, cevahircisiniz. Elbet sürecek malınız var. Sen de İzzet Ağa, yorgancı ustası. Satılık halılarınızın sizi rahatsız ettiği çehrenizden belli. Sen de yeğenim, kızı evden def edip istediğiniz bir kızı kendin alıp artık burada benim variyetime zahmetsizce varis konarsın. Ama benim kızımı vermeye hiç niyetim yok. Bu nasihatleriniz dünyanın misilsiz nasihatleri ama müsaade buyurunuz da ben birini tutmayayım. Evet, izninizle. Bak şu öğütçü dediğin sallapati martavalcılara. Zamane adamları bunlar ya.

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş, arkadaşım.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Kitap Ayracı.
1: Gel Yusuf, gel, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
1: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
2: İyiyim, evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
1: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
2: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
1: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadığını?
2: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
1: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
2: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
1: Hangisi?
2: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
1: Ha, onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri 38 yıldır önümüze ışık tutuyor, yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin, 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi, 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
2: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
1: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın, çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
2: Evet, öyle oldu biraz, şimdi düşününce.
1: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil, altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi seninle yolculuğa çıkalım.
2: Şimdi mi?
1: Evet evet şimdi.
2: Nereye gideceğiz?
1: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
2: Nasıl olacak peki?
1: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: yolculuk seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ud çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Kalem işi sanatı. Çeşitli yüzeylerin farklı desenlerle boyanması sanatıdır. Uygulama alanı genel olarak duvarlardır. Kalem işi yapan kişiye kalemkar denir. Yarı şeffaf bir kağıda kurşun kalemle çizilen desen iğne ile delinir ve üzerine kömür tozu serpilir. Uygulanacağı yere konur ve bir fırçayla desen tekrar çizilir. Sonra çeşitli renklerde boyanır. Genellikle yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılır. Kalem işinde bazen altın da kullanılmıştır. Kalem işi ahşap, sıva, alçı, deri, taş ve bez üzerine uygulanır. Motifleri arasında bitkisel ve geometrik şekiller çoktur. Türk İslam sanatlarında çok fazla kullanılmıştır. Kalem işi sanatçıları. Nakkaş Ali. Bursa'da yaşamıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Osmanlı sanat tarihinin en iyi kalem işi sanatçısıdır. Türkiye'nin en iyi kalem işi örnekleri Bursa Yeşil Camii'ndedir. Bu işlerin kalemkarı Nakkaş Ali'dir. Nakkaş Ali aynı zamanda çini ve minyatürle de uğraşmıştır. Semih İrteş. 1952 yılında İstanbul'da doğdu. Topkapı Sarayı kubbe altında kalem işi çalıştı. İlk işini 1975'te Üsküdar Selami Ali Camii'nde yaptı. Semih İrteş ve iki kardeşi 1979 yılında Nakkaş adında bir atölye açtı. Yurt dışında birçok camide de çalışmış ve pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Kaya Üçer, 1965 yılında İstanbul'da doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Topkapı Sarayı'nda Saray Nakkaşhanesi kursunu bitirdi. Kaya Üçer, 1993 yılından bu yana Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde kalem işi eğitimi veriyor.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Yaklaşık 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi, enflasyonla mücadele, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki son gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombere'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombere'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

Yurtfm.org ve Yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 25. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep kasabaları ve köyleri. Kasabalar. Kasabalar, çevresinde köylere nazaran idari ve ekonomik bakımdan üstünlüğü olan, iktisadi faaliyetlerin tarım ve hayvancılığın yanı sıra küçük çapta ticaret ve sanayi malları üretimine dayanan merkezlerdir.

Bab kasabası. Halep kazasına tabi olan Bab bölgesinin kasabası olan ve Halep şehrinin doğusunda yer alan Nefsi Bab'ın 1678'de Büstaniye, Şimaliye, Garbiye, Fakus, Muhtesip, Savahin ve Şarkiye olmak üzere 7 mahallesi vardı. Bu mahallelerde 364 insan, ikisi asker ve ikisi imam olmak üzere toplam olarak 366 yetişkin Müslüman insan nüfusu yaşıyordu. Bab kasabasının en büyük mahallesi olan Müstaniye'de 115 insan, bir asker ve bir imam bulunuyordu. Diğer mahallelerden Şimaliye'de 75, Savafin'de 61, Mustesip'te 53, Garbiye'de 30, Farkus'ta 25, Şarkiye'de ise 5 asker yer almaktaydı.

Belen kasabası. Bilan veya Beylan şeklinde de telaffuzu olunan Belen kelimesi, Türkçe'de iki dağ arasındaki yer, geçit anlamına gelir. Amik Ovası'nı Akdeniz'e bağlayan Antakya-İskenderun yolu üzerinde, Amanos dağlarının geçit noktasında yer alan Belen'in adına ilk defa Kanuni Sultan Süleyman zamanında rastlanır. Belen kasabası, Kanuni Sultan Süleyman'ın yol üzerinde inşa ettirdiği han ve imaretin vakfı olup, kasaba halkı kendi imkanları ile besledikleri 20 menzil beygirini ulakların hizmetine sundukları gibi Antakya'dan Payas'a gelinceye kadar yol üzerindeki karakollara hizmet ederlerdi.

Cebbul kasabası. Cebbul, Halep'in güneydoğusunda yer almaktadır ve 17. yüzyılda Halep kazasına tabi bir kasabadır. Bu kasabanın 1678'de 4 mahallesi olup bunlar coğrafi konumlara göre adlandırılmışlardı. Bu mahallenin en büyüğü olan Kıbliye'nin 54, ikinci büyük mahallesi olan Garbiye'nin 40, üçüncü büyük mahallesi olan Şimaliye'nin 32 ve küçük mahallesi olan Şarkiye'nin ise 24 Müslüman yetişkin erkek nüfusu vardı. Kasabanın toplam vergi nüfusu ise bu zamanda 150 insandan ibaret idi.

Cisri Şugur kasabası. Cisri Şugur bölgesinin 1678'de yeni ve eski Cisri Şugur olmak üzere iki kasabası vardı. Kaza merkezi olan Cisri Şugur kasabasında 318 insan, 40 korucu, 30 hizmetçi ve bir kumandan olmak üzere toplam 389 Müslüman ile 33 Hristiyan ve 4 de Yahudi yaşıyordu. Bu kasabanın arazisi Devrin Osmanlı Padişahı tarafından bir Hattı Hümayun'la Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'ya hibe ve temlik edilmiş. Burayı yeniden iskan ettiren Köprülü Mehmet Paşa da Müslüman hacıların ve yol üzerindeki binaların korunması maksadıyla inşa ettirdiği bir kale ile imaret ve camiyi Cisri Şugur kasabasına vakfetmiştir.

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim.

için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim en son.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Yaklaşık 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi, enflasyonla mücadele, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki son gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tom Berry'i Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berry'i aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstlenecek.

kendisine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız. 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayşe Mine'nin seslendirdiği Demek Ki Öyle şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Kaç Yıl Geçti Aradan şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Yaklaşık 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi, enflasyonla mücadele, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki son gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombere'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombere'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

kümesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Haydutlar kol gezer bu şehirde. Fişlenmişsin, seni de bitirirler dostum. Haydutlar kol gezer bu şehirde. Sen benim çocukluktan arkadaşım.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

salgınla mücadele ve hijyen, kolektif bir koruma kalkanı. Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi ve bölgedeki savaş koşullarının tetiklediği salgın hastalık riskleri Türkiye Cumhuriyeti'nin titiz çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Hijyen koşullarının zayıf olduğu kamp ortamlarında bulaşıcı hastalıkların bir felakete dönüşmesini engellemek için Türkiye Cumhuriyeti devasa bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Suriye'deki geçici koruma kamplarına gönderilen milyonlarca doz aşı, maske, dezenfektan ve tıbbi ekipman bölgedeki sağlık güvenliğinin temelini oluşturmuştur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de yürüttüğü yaygın aşılama kampanyalarını ve toplum sağlığı eğitimlerini inceliyoruz. Sadece ilaç desteği değil, aynı zamanda temiz suya erişim projeleri ve atık yönetimi çalışmalarıyla hastalıkların kaynağında önlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'deki çocukların çocukluk çağı aşılarını dahi eksiksiz tamamlayarak geleceğin sağlıklı nesillerini koruma altına almıştır. Kendi vatandaşlarına sunduğu yüksek standartlı sağlık hizmetlerini Suriyeli mazlumlar için de seferber eden Türkiye Cumhuriyeti, bu sayede hem insani bir görev yapmış hem de bulaşıcı hastalıkların sınır ötesine yayılmasını engellemiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik.

Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Yaklaşık 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi, enflasyonla mücadele, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki son gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikle

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombere'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombere'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

neye karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirdi.

milyonlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4 milyon 132 bin ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yurt FM, Sebahattin Hüseyin Fatih Men, Soğudun Vatan,
1: Yurdumun Sesi.
2: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız. Sizin

gecemi gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, dönder gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu kara yoxsullığı getdi başıma qaxtı. Gün olu mənim kimin qama bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hey yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə.

canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkın helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkın helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkın helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuz Han ata, susarsam hakkın helal etmesin. Önümde dururken Türklüğün hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam

esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan. Bana zindan olur Maraş, Eldistan, İbni Sina, Dedem Korkut, Alparslan. Susarsam hakkını helal etmesin. İmanda bu fire, zillete bu zam. Doymuyor yüreğim ne kadar yazsam. Farhabi, Gazali, İmam-ı Azam. Susarsam hakkını helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaratan. Çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han. Susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani. Ulu Batlı Hasan eyler göreni. Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani. Susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu. Kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu. Susarsam hakkını helal etmesin. Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, Adar milletine bir değil bin can. Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan. Susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il. Yüreğimi 70 yerden yara bil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil. Susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, imkanıma hizmetime şehitler. Baş bu, ülküdaşlar, aziz şehitler. Susarsam hakkını helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, önümde Türklüğün soylu davası, oflu kör Şakir'in elif anası. Susarsam hakkını helal etmesin. Sevdim, milletime gönlümü verdim, zalimin zulmüne göğsümü gerdim. Kırık Hanlı Kazım, Niksarlı Nedim. Susarsam hakkını helal etmesin. Kemalimiz, Turanımız, Hacımız, beraberdir sevincimiz, acımız. Mutta davar güden Zeynep bacımız. Susarsam hakkını helal etmesin. Mühim değil güceneni küseni, Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı. Susarsam hakkını helal etmesin. Komünist, Siyonist pusudan çıktı, dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli Gülizar, Bünyanlı Sıtkı. Susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı, üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı. Susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele, günü gün edersem zalimler ile. Evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile. Susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim. Bu necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Yaklaşık 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi, enflasyonla mücadele, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki son gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombeli'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombeli'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Yurt FM, Sebastian Fawcett Man, Soul to the Rotten.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

0: Yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir

0: O gel Yusuf, gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
0: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
0: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
1: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
0: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadanı?
1: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
0: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
1: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
0: Hangisi?
1: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
0: Onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi. 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
1: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
0: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın, çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
1: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
0: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil... Altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi seninle yolculuğa çıkalım.
1: Şimdi mi?
0: Evet evet şimdi.
1: Nereye gideceğiz?
0: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
1: Nasıl olacak peki?
0: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: Yol seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ut çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Yaklaşık 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi, enflasyonla mücadele, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki son gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı

suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombele'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombele'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

açtığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. Ben kırmızı bir çiçeğim. Çiçeklerimin yaprakları dar ve sivri. Kat kat açıyor, mis gibi kokuyorum. Özel bir kokum ve ince bir sapım var. Genellikle vazolarda yaşıyor, evleri süslüyorum. Hem ilkbahar hem de sonbaharda açıyorum. Rüzgar en iyi arkadaşımdır. Sarı, beyaz ve pembe renkli arkadaşlarım da var. İnsanlar duygularını anlatmak için bizi hediye ediyor. Rengimize göre farklı anlamlarımız var. Mesela beni daha çok mezar ziyaretlerine götürüyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
3: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı karanfil. Ana vatanı Akdeniz civarıdır. Karanfil 2000 yıldır süs bitkisi olarak hayatımızın içinde. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba dostlar. Dünyanın en ilginç canlılarından birini dinliyorsunuz. Benim her şeyim değişik. Ayaklarım, dilim, gözlerim ve derim. Biraz daha detaylı anlatayım. Ayaklarım kıskaç gibidir. Dilim bedenimden 1,5 kat daha uzundur. Dahası dilim bir jet uçağına göre 5 kat hızlıdır. Gözlerim birbirinden ayrı hareket eder. Yani bir gözüm yukarı bakarken diğeri aşağı bakabilir. Beni en çok şu özelliğimle tanıyorsunuz. Ben renk değiştiriyorum. Yani dünyanın en uyumlu canlısıyım. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Elbette bildiniz. Bu canlının adı Bukalemun. Afrika, Madagaskar, Hindistan, Akdeniz kıyıları ve İspanya'da yaşıyor. 80'den fazla türü var. Bulundukları ortama göre renk değiştiriyorlar. Renklerini sinir, heyecan ve korku gibi duygular da etkiliyor. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Ah bu çalan şarkımız yarim yarim, eski bir anı şimdi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Yaklaşık 2 haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda ekonomi, enflasyonla mücadele, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki son gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Adli Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tom Berry'i Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berry'i aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

öldürülmesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Ne haber Melek? Nasıl gidiyor?
3: İyilik, sağlık. Sende ne var ne yok?
2: Her şey yolunda. Ne yapıyorsun? Akşam resim kursuna geliyorsun değil mi?
3: Cenk, ben gelmeyeceğim galiba. Resim yapmayı sevmiyorum. Bu konuda yetenekli de değilim. O yüzden kursa ayaklarım geri geri gidiyor.
2: Yapma ya. Üzüldüm. Ama dediğin gibi ayakların geri geri gidiyorsa da zorlama. Belki resme değil de başka bir sanata yeteneğin vardır.
3: Olabilir. Başka bir kurs bakayım ben en iyisi. Mesela sesimin güzel olduğunu söylüyor bazı arkadaşlar.

0: Bazı sözler vardır. Sayfalarca anlatabileceğimiz bir şeyi 2-3 kelimeyle ifade eder. Ayakları geri geri gitmek deyimi de bu sözlerdendir. Ayakları geri geri gitmek deyimi bir yere gönülsüz, istemeye istemeye gitmek anlamına gelir. Bir yere gitmek istemiyorsunuz ama gitmek zorundasınız. İşte bu deyim tam da size göre. Ayakları geri geri gitmek. Hepimiz hayatımızın belli zamanlarında gitmek istemediğimiz yerlere gitmek zorunda kalmışızdır. Bu bir okul, iş veya herhangi bir yer olabilir. Okulunuza giderken ayaklarınız geri geri gidiyorsa başarılı bir öğrenci olamazsınız. Aynı şekilde iş yerinize severek gitmiyorsanız bir problem var demektir. Peki ne yapabiliriz? Ayaklarımızın geri geri gittiği yerlere gitmeyecek miyiz? Keşke bu mümkün olsa. Ama hepimiz biliyoruz ki gitmemek bir çözüm değil. Bu yüzden buna sebep olan sorunu çözmemiz gerekiyor. Umuyoruz ki yolunuz her zaman ayaklarınızın geri geri gitmeyeceği yerlere düşer.
1: Dilin anahtarı deyimler.
0: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Kalem işi sanatı. Çeşitli yüzeylerin farklı desenlerle boyanması sanatıdır. Uygulama alanı genel olarak duvarlardır. Kalem işi yapan kişiye kalemkar denir. Yarı şeffaf bir kağıda kurşun kalemle çizilen desen iğne ile delinir ve üzerine kömür tozu serpilir. Uygulanacağı yere konur ve bir fırçayla desen tekrar çizilir. Sonra çeşitli renklerde boyanır. Genellikle yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılır. Kalem işinde bazen altın da kullanılmıştır. Kalem işi ahşap, sıva, alçı, deri, taş ve bez üzerine uygulanır. Motifleri arasında bitkisel ve geometrik şekiller çoktur. Türk İslam sanatlarında çok fazla kullanılmıştır. Kalem işi sanatçıları. Nakkaş Ali. Bursa'da yaşamıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Osmanlı sanat tarihinin en iyi kalem işi sanatçısıdır. Türkiye'nin en iyi kalem işi örnekleri Bursa Yeşil Camii'ndedir. Bu işlerin kalemkarı Nakkaş Ali'dir. Nakkaş Ali aynı zamanda çini ve minyatürle de uğraşmıştır. Semih İrteş. 1952 yılında İstanbul'da doğdu. Topkapı Sarayı kubbe altında kalem işi çalıştı. İlk işini 1975'te Üsküdar Selami Ali Camii'nde yaptı. Semih İrteş ve iki kardeşi 1979 yılında Nakkaş adında bir atölye açtı. Yurt dışında birçok camide de çalışmış ve pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Kaya Üçer, 1965 yılında İstanbul'da doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Topkapı Sarayı'nda Saray Nakkaşhanesi kursunu bitirdi. Kaya Üçer, 1993 yılından bu yana Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde kalem işi eğitimi veriyor.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tom Berry'i Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berry'i aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

Salgınla mücadele ve hijyen, kolektif bir koruma kalkanı. Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi ve bölgedeki savaş koşullarının tetiklediği salgın hastalık riskleri Türkiye Cumhuriyeti'nin titiz çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Hijyen koşullarının zayıf olduğu kamp ortamlarında bulaşıcı hastalıkların bir felakete dönüşmesini engellemek için Türkiye Cumhuriyeti devasa bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Suriye'deki geçici koruma kamplarına gönderilen milyonlarca doz aşı, maske, dezenfektan ve tıbbi ekipman bölgedeki sağlık güvenliğinin temelini oluşturmuştur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de yürüttüğü yaygın aşılama kampanyalarını ve toplum sağlığı eğitimlerini inceliyoruz. Sadece ilaç desteği değil, aynı zamanda temiz suya erişim projeleri ve atık yönetimi çalışmalarıyla hastalıkların kaynağında önlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'deki çocukların çocukluk çağı aşılarını dahi eksiksiz tamamlayarak geleceğin sağlıklı nesillerini koruma altına almıştır. Kendi vatandaşlarına sunduğu yüksek standartlı sağlık hizmetlerini Suriyeli mazlumlar için de seferber eden Türkiye Cumhuriyeti, bu sayede hem insani bir görev yapmış hem de bulaşıcı hastalıkların sınır ötesine yayılmasını engellemiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombeli'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombeli'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Beri'nin Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

çalıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olay

olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim.

nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

PKK-CK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatürlerinde son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçları ve stratejilerini bu hedef doğrultularında belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırımız içinde faaliyet gösteren PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini de aşa karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD-YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı ve bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir.

Gösterilmeye çalışanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD, 17 Ekim 2023'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Suriye'de 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK-KCK terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG Halk Savunma Birlikleri kurulmuştur. DH terör örgütünün Suriye'de etkinliğini arttırmasıyla PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü DH ile mücadele iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özerk yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş. Bölgede istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki toprakların bir kısmına el koymuştur. PKK-YPG terör örgütü kendince Suriye'de kanton olarak ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK-YPG otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen ve benzeri yerleşik halkları yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış, mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık suçu içeren faaliyetlerini artırarak devam etmektedir.

PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin ortaya çıkışı. PKK terör örgütü Suriye'de sahip olduğu toplumsal taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de faaliyet göstermeye başladığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1979'dan 1998'e kadar Suriye'yi bir üs olarak kullanan PKK terör örgütü bu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde taban oluşturmuştur. Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998'de yapılan Adana mütabakatı ile Suriye devletinin PKK'ya verdiği desteğin kesilmesi, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında terör örgütü etkinliğini arttırma arayışına girmiştir. PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye devam etmiş ve örgütün Suriye'de örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 25 Aralık 2021 tarihli görüşme notunda 4 ülke için önermiştim. İran'da demokratik İslam esprisiyle olmalı. PKK Irak'ta yaşamalı. Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye Demokratik Birlik Partisi ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme notunda savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik Partisi diyordum. Demokratik Birlik Partisi'ni Suriye halkı için de öneriyorum şeklinde yer alan ifadeler PYD'nin PKK-KCK tarafından Suriye yapılanması olarak hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.

20-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen PKK 8. Kongresi'nde Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde karar alınmıştır. PKK-KCK terör örgütü Elebaş Abdullah Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2023'te Partiya Yekitiya Demokrat, Demokratik Birlik Partisi PYD'yi kurmuştur. PKK terör örgütü tarafından KCK sözleşmesiyle oluşturulan sistemin amacı 4 parçada Türkiye, İran, Irak, Suriye, Demokratik Konfederal Kürdistan'ı kurmak olarak ifade edilmiştir. KCK sisteminin tümü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın iradesine bağlanmış ve önderlik olarak tarif edilmiş, yasama organı Kongre Gel, yürütme organı ise Yürütme Konseyi olarak belirtilmiştir. KCK sözleşmesinde parça örgütlenmelerden bahsedilmiş ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de benzer bir örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK-KCK terör örgütü Suriye'de oluşturmayı hedeflediği özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı hareket eden KCK Rojava örgütlenmesini hayata geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu olarak Sofi Nurettin Kod adlı Nurettin Halefel Muhammed bulunmaktadır. 1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi Nurettin, 20 Şubat 2007'de gerçekleştirilen ve PKK'nın silahlı aparatı olarak HPG-4 konferansında komuta konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. KCK Suriye yapılanması siyasi kanatta PYD, silahlı kanatta YPG-YPJ ve toplumsal alanda TEVDEM şeklinde bir örgütlenme esasına dayanmaktadır.

Terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. PYD 2011'de Suriye'de iç karışıklılığın ortaya çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK-KCK tarafından gönderilen kadroların desteğiyle hızla örgütlenmiştir. Merkezi Kamışlı olan ve Abdullah Öcalan'ın fikirlerini benimseyen PYD'nin eş başkanlığını aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve Asya Abdullah yapmaktadır. Ebu Velat kod adlı Salih Müslim Muhammed, terör örgütü Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye'den rejim baskısı nedeniyle Irak'a kaçan ve Gara'da bir PKK kampında saklanan Salih Müslim, Mart 2011 ayında Suriye'ye dönmüştür. PKK Suriye Genel Sorumlusu'na bağlı faaliyet gösteren Müslim açıklamalarında PKK-KCK ile bağlantılarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim, 2011 yılında Kurtvaç adlı organizasyona verdiği mülakatta Suriye'deki Kürt sorunlarına en iyi çözüm sunduğu için APO'nun, Abdullah Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombere'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombere'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini

karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
1: Yurdumuz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 8

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seccattin Tanyerler'in seslendirdiği Papatya şarkısı.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayten Altman'ın seslendirdiği Tek Başıma şarkısı.

0: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Palavra şarkısı.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
2: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
1: Sana nasıl anlatsam bilmem.
2: Kolay sözler.

0: İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ürünüydüm.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın.

0: rüzgarı yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikle hedeflenmesi

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombere'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak özel temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tombere'yi aynı zamanda Irak özel temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

kümesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba, ben ağaç parçaları ve suyla oluşuyorum. Beyaz bir dünyada yaşıyorum. Bazen üstüm başım mürekkep oluyor. Bazen de başka renklerde kirleniyor üzerim. Bunlar sıradan lekeler değil. Önemli bilgiler ve resimler. Benden çok büyük veya çok çok küçük arkadaşlarım da var. İnsanlar bizden önce bu iş için taş, ağaç kabuğu ve yaprak kullandılar. Hadi bilin bakalım. Ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu nesnenin adı kağıt. İlk kağıt yani papirüs, M.Ö. 2500-2000 yılları arasında ortaya çıkmış. Bugünkü kağıda en yakın örneği ise M.Ö. 105 yılında bir Çinli yapmış. Son bir not, bir ton kağıt geri dönüşümle tam 17 ağacın hayatını kurtarıyor. Bil bakalım nesneler. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurdumuz sesi.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye B1-B2 Evliya Çelebi'den Seçmeler. Kayseri Şehri Kalesi. Kayseri Kalesi, şehrin kuzey tarafındaki Erciyes Dağı eteğinde yüksek bir tepe üzerindedir. Bunu Rum kralları fil büyüklüğündeki taşlarla sağlam olarak yapmışlardır. Ama şimdiki Kayseri, tarihini anlattığımız bu eski Kayseri'den 8000 adım kadar uzakta bir şehirdir. Kayseri Kalesi, güzel, eski ve sağlam bir kaledir. Kapısının kemeri üzerinde bir aslan ve bir kaplan resmi vardır. Bu kalenin içinde tahıl ambarları vardır. Bu ambarlar buğday ve pirinçle doludur. Kale kapısından dışarı çıkınca aktarlar, berberler ve çizmeci dükkanları vardır. Şehrin batısında Kızılırmak üzerinde iki kaya arasında Bir Göz Köprü adlı eşsiz büyük bir köprü vardır. Bu köprü Kanuni Sultan Süleyman çağındaki Mimar Sinan'ın eseridir. Usta mimar değerli ve eşsiz bir kemerli köprü yaptırmıştır ve herkes bu köprüyü çok beğenir. Şehir geniş bir yerdedir. Şehirde 1000 tane ev bulunur. Bu evler kiremitli, yüksek ve alçak evlerdir. Mahalleleri, çarşı ve pazarı. Kayseri'nin de Bursa ve Edirne gibi büyük çarşıları vardır. Bu çarşılardan biri Kuyumcular Çarşısı'dır. Bütün dünyanın en değerli mücevherleri bu çarşıda bulunur. Tüccarları zengindir. Bir diğer çarşısı ise Uzun Çarşı'dır ve burada çok güzel kumaşlar satılır. Kale kapısından çıkınca Aktarlar Çarşısı vardır ve bu çarşıdaki türlü türlü otların kokusu çok etkileyicidir. Aktarlardan aşağı gidince temiz berber dükkanları ve terzi dükkanları vardır. Ondan sonra temiz bakkal dükkanları vardır. Buradan aşağısı hep kasap dükkanlarıdır. Kasap çırakları koyun ve kuzuları parçalara ayırıp her parçaya gül yaprağı takarak satarlar. Kayseri'nin beyaz unu çok meşhurdur. 10 yıl dursa da bozulmaz. Bu unlardan yapılan börek ve çöreklerin satıldığı güzel dükkanlar vardır. Bu dükkanlarda çeşitli börekler, bademli susamlı çörekler satılır. Kayseri halkı. Kayseri, Erciyes Dağı eteğinde olduğu için havası soğuk olup bütün halkı sağlamdır. Kimi 100 yaşında, kimi de 160 ile 170 arasında ölürler. Kayserililer buğday rengi yüzlü, kara benli olurlar. İhtiyar ve gençleri cesur

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini

söyledi. Açıklama 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Rania El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikle hedef

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombeli'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombeli'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

ölmesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Dilin anahtarı deyimler.
1: Derya, karşıdan gelen Mehmet mi?
2: Evet evet o.
1: Mehmet! Mehmet!
3: Aa, merhaba. Nasılsınız?
1: Biz iyiyiz de sen nasılsın? Pek iyi görünmüyorsun.
3: Sorma ya. Grip salgını var. Evde önce babam hasta oldu. Sonra kız kardeşim. Şimdi de ben. Şifayı kaptım işte.
2: Geçmiş olsun Mehmet. Doktora gittin mi?
3: Doktora gitmedim ama şimdi eczaneye gidiyorum. Birkaç grip ilacı alacağım.
1: Ama öyle olmaz ki. Doktora gitmen gerekiyor. Hem hangi ilacın sana iyi geleceğini nereden bileceksin?
2: Hakan doğru söylüyor. Mutlaka hastaneye gitmelisin.
3: Şu ilaçları kullanayım bir iki gün. İyileşmezsem gideceğim, tamam. Neyse. Sede bulaştırmadan gideyim ben.
2: Bence de Mehmet, hemen git. Ben de şifayı kapmak istemiyorum.
1: Derya, şakanın sırası değil. Geçmiş olsun Mehmet. Sonra konuşuruz.
3: Sağ ol. Görüşürüz.
4: Şifayı kapmak, hastalanmak anlamına gelen bir deyimdir. Şifa kelimesi aslında iyileşmek, hastalığın geçmesi anlamına gelir. Fakat şifayı kapmak deyimi tam tersi bir anlam taşır. Bu deyim hastalanmak veya hastalığı artmak, kötülemek anlamında kullanılır. Grip olan bir arkadaşımıza şifayı kapmışsın diyebiliriz. Yine bize şifayı kaptım, hasta oldum diyen bir arkadaşımıza da söyleyeceğimiz şey Allah şifa versin olacaktır.
0: Dilin anahtarı deyimler.
4: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
5: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedefi

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tom Berry'i Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berry'i aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

cinayetine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

nefesim. Bir çay koy gelirim. Cebimde son nefesim. Bir çay koy gelirim.

çanağı çalan yoksa? Kapında olurum. Rivayet, hüzün ve kan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlık

işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tombere'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tombere'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

Ailesinin öldürülmesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 26. bölümünü

Maretül Mısır'ın kasabası. İdlib'in kuzeyinde yer alan ve aynı adlı kazanın merkezi olan Maretül Mısır'ın kasabası 1678'de iki mahalleden meydana geliyordu. Büyük mahallesi olan Şimal'de 265 insan, 3 Yeniçeri, 7 Kapıkulu askeri çocukları, 5 yardımcılar mensubu olmak üzere toplam olarak 91 asker. Küçük mahallesi olan Kıbliye'de ise 132 insan ve bir müezzin olmak üzere toplam olarak 133 nüfusu bulunmaktaydı.

Mahretün Numan kasabası. Halep ve Hama arasında işleyen ticaret yolu üzerinde kurulmuş olan ve aynı adlı kazanın da merkezi konumunda bulunan Mahretün Numan kasabasının 1678'de kıbleye ve şimali olmak üzere iki mahallesi vardı. Büyük mahallesi olan Kıbliye'de 84 insan, bir yeniçeri, bir kumandan, 2 imam ve müezzin. Şimalinde de 61 insan, 4 imam ve müezzin, bir kumandan, 3 korucu ve 9 asker bulunmaktaydı. Kasabanın bu zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 167'den ibaretti.

Sermin kasabası. Halep, Hama ve Lazkiye arasında işleyen ticaret yolları üzerinde ve bir kavşak noktada kurulmuş olan Sermin, yine aynı adı taşıyan kazanın da kasabası konumundaydı. 1678'de Şarkiye, Şimaliye, Bazar, Havarina, Büstaniye, Kıbliye ve Subliye olmak üzere 7 mahallesi vardı. Bu zamanda kasabada toplam olarak 636 insan, 4 asker, 16 kapıkulu askeri çocukları, 17 müezzin ve imam, 4 korucu, 4 Halep gönüllüsü, 1 idareci olmak üzere 668 yetişkin Müslüman erkek nüfusu ile 13 Hristiyan ve 2 de Yahudi bulunmaktaydı. Kasabanın en büyük mahallesi Şarkiye, en küçük mahallesi de Havarina'ydı.

Şeyhülhadid Kasabası. Aynı isimli kazanın merkezi olan Şeyhülhadid Kasabası, küçük bir yerleşim yeri olup kasabanın 1678'de toplam olarak 49 insan, 2 imam olmak üzere 51 asker yetişkin erkek nüfusu bulunmaktaydı. Söz konusu kasaba bu zamanda mahallelere bölünmemiştir. Şeyhülhadid'i 16. yüzyılda Gündüzlü bölgesine tabi büyük bir köy olarak görmekteyiz. Burası 1526'da 113 hane, 1636'da 155 hane, 5 gelir vergisi ve 4 imam, 1550'de de 92 hane ve 21 gelir vergisi nüfusuna sahipti. 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de artmadığı gibi 16. yüzyılın ilk yarısındaki durumuna göre de hayli gerilemiştir.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Nizim adıyla da bilinen bu yerleşim birimi 16. yüzyılda harem bölgesine tabi büyük bir köy konumundayken 17. yüzyılda kaza merkezi haline getirilmiştir.

Köyler, kaza ve bölgeleri teşkil eden ve hane vergisi defterlerinde karya olarak ifade edilen köyler, hemen hemen bütün faaliyeti ziraat ve hayvancılığa dayanan ve kendilerini çevreleyen ziraat sahalarıyla birlikte önem vererek alınan bölgelere yerleştirilip istismar sahaları hudutlarla belli edilmiştir. Köy sayısına göre bir değerlendirme yaptığımızda 17. yüzyılda Halep eyaletinde en fazla köyün sırasıyla Cebel-i Seman 1666 ve 1556 yıllarında 52 köy, 1678'de 92 köy ve Münbiç 1616'da 48 köy, 1656'da 49 köy, 1778'de 57 köy bölgeleri ile Eriha kazasında görülmektedir. Bu yüzyılın en az köyü olan yerler ise İdlib kazası, 1616'da ve 1656 yıllarında 3 köy, 1678'de 7 köy ile Ermenaz bölgesidir.

17. yüzyılda Münbiç ve Ravendan bölgelerindeki çoğu köylerin terk edilmiş olması dikkat çekmektedir. Zaten bu yerdeki köyler 16. yüzyılda oldukça seyrek nüfusa sahiplerdi ve burada yaşayan insanlar genellikle konar göçer bir hayat sürmekteydiler. Ayrıca göçebe Arapların istilaları da bu bölgede yer alan köylerin boşalmasında önemli rol oynamıştır. Köy adları tetkit edildiğinde Halep eyaletinde yer alan birçok köyün birden fazla isimle anıldığı görülmektedir. Bu husus yer adlarının farklı kültürlerin etkisinden kalarak zamanla değişikliğe uğramasının bir sonucu olmuştur. Dolayısıyla uzun süre Türk hakimiyetinde kalmış olan Halep bölgesindeki iki isimli yer adlarından biri genellikle Türkçedir. Halep eyaletlerinde köyler reis veya bey adı verilen kişiler tarafından idare edilmektedir. Bugünkü muhtar gibi köy halkını devlet nezdinde temsil eden bu kişiler, köylü ile devlet arasındaki işlerin çözümünde ve köyün diğer ileri gelenleriyle birlikte önemli rol oynarlardı. Nüfus bakımından kalabalık olan köyler mahallelere ayrılmıştı. Mesela Cebel-i Sema'nın bölgesindeki Daretül İzza köyü, Şimali Garbi, Kıbliye ve Şarki olmak üzere 4 mahalleye, Eriha kazasının Bekfalun adlı köyü de yine coğrafi konumuna göre 4 mahalle

kapanı tutup kaldıran yok yolun üstüne, tutup kaldıran yok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikle hedef

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Tomberi'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tomberi'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Tarsis'inde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam terşi. Baksanın za tut verse, yüz levin zımbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim terşi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım terşi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam terşi. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldın. Neneden aldın?

0: Canan nene'den aldım, hananatlık dersini hanin nene'den aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma, gövlümün yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel. O ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı qalı, göz yatar yaşı qalı. Bir aziz gözden içse kalpte ataşı qalı. Yar gider dadı qalı, dadı feryadı qalı. İyid adam ölse de tarihte adı qalı. Yar yeti resmi qaldı, resimde ismi qaldı. Özü aşiret gülüydü, mən ne edim kısmı kaldı. Yar yetti adı kaldı, bizde feryadı kaldı. Ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yetti sözü kaldı, ataşı közü kaldı. Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Baxın mənə ne ettiler, məni koyup yettiler. Bunca eyliğe karşı ha xarablıq ettiler. Yevuldan sevdiğimi ya da yerin ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan. Bir vaxt yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kaz anandan, yapcınan kazan anan. Kazan anan, yapcınan kazan anan. Bir ekmeğin kadrini sor ekmek kazan anan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör. Ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam. Para her şey kazanı, yiğit ol kazan adam. Kazanı, su doldurdum kazanı. Gelmişim göl başına, sona hanı kazanı. Kumarsılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya. Aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya. Bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz sümeni, dolandım yüz sümeni. Bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz sümeni. Gama məni, sen saldın gama məni. Süddadın hardan alsın ezelden gama məni. Yarağamı, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı. Neçə ildi bitmir yevlümün yar ağamı. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Güzel var konuşanda dudağından gəlib al. Balalı, balı sevən, balalı. Bir zaman ergan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar. Balalılar çaş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi. Qalanın toz torpağı, cüt qahvanı kör etdi. Kalada top kapı var, orada güzel yapı var. Bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapu var. Sevdim vefalı beşer, zamanım gören saşar. Her kalaya bakandan gözümün yaşı döşer. İnşallah kalaliler döner kalada yaşar. Kaladan atım, endi kaladan atım. İstirəm qam üzündən, zalimlərin üzündən özüm kaladan.
1: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt FM.

0: Osman Yurdu'nun Horsisi'nde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa bin tecmanı beslese olmaz öz babam terşi. Baksanın zatut verse yüz levun zumbut verse bin tecmene süt verse olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tercih. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım tercih. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tercih. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık icid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım, hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel, beni yalnız bırakma, gövlümün yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel. O ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, İgid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı, özü aşiret gülüydü, ben ne edim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı, ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı közü kaldı, Allah intikam alsın ardımda gözü kaldı. Bakın bana ne ettiler, beni koyup yettiler, bunca eyliğe karşı ha harablık ettiler, cevilden sevdiğimi ya da yardım ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan, bir vakit yetti konşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan yapcınan kazan anan, kazanandan yapcınan kazan anan, bir ekmecin kadrini sor ekmek kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır yet türbe kazanı gör.
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tomberi'yi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tomberi'yi aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamının faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

0: pensado.
1: Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan Japonya ile İHA alanında işbirliği vurgusu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçları alanında Japonya ile ortak geliştirme ve üretime hazır olduğunu söyledi. Japon basınına konuşan Fidan, iki ülkenin savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında güçlü işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine de değinen Fidan, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, suçlara karışan herkes adalet önünde hesap verecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkına karşı suç işleyen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Açıklama, 2013 yılından bu yana kayıp olan Doktor Ranya El Abbasi'nin çocuklarının hayatını kaybettiğine dair yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından geldi. Şeybani, adalet ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak suçlara karışanların yargı önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gerçeğin ortaya çıkarılması ve mağdur aileler için adaletin sağlanmasının öncelikli hedef

Suriye ve Suudi Arabistan'dan ortak eğitim ve Çalıştay hamlesi. Suriye ile Suudi Arabistan arasında yolsuzlukla mücadele ve varlıkların geri kazanılması alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mütabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak eğitim programları ve çalıştaylar düzenlenecek. Yetkililer mütabakatın şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, Tom Berry'i Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak atadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berry'i aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Berry'in Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli görevler üstleneceğini belirtti.

Kadının öldürülmesine karıştığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana kayıp olan doktor ve eski santranç şampiyonu Rania El Abbasi'nin çocuklarının öldürüldüğüne dair delillere ulaşıldığını açıkladı. İlk incelemelerde Şam'daki Tadamon katliamı

Osmanlı'nın faili Emcet Yusuf'un olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, yeni delillerin toplandığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk Kızılay 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay bu yılki vekaletle kurban kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 199.846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay kurban organizasyonu kapsamında başta Suriye olmak üzere Irak, Yemen ve birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırdı. Suriye'de gerçekleştirilen dağıtımlarla binlerce aileye bayram sevinci yaşatılırken yurt dışındaki faaliyetler kapsamında yaklaşık 4.132.000 ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Yurt FM.

ama hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şara, yaptırımların kaldırılmasının ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekerken, Trump ise Suriye'de istikrar ve yeniden yapılanma sürecine destek verilmesinin önemini vurguladı. İki lider temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.